birinci mikrofon bir. Birinci mikrofon. İkinci mikrofon iki. Üçüncü. Dördüncü mikrofon dört. Beşinci mikrofon beş.